Eya wona wokasa madina yedi. Yari ifihi. Onye ifrihi. Eke ifrihi. Odinso ebrati. Enye sana ukomi.